Her o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

0: Türkiye'nin en az dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi. Radyo Gündem, bölgenin en iyisi.

günün herhangi bir saati herhangi bir yerde. Yapman gereken tek şey dinlemek. Radyo Dinle. 92.8.

0: Neşeliyiz.
1: Hüzünlüyüz.
0: Kederliyiz.
1: Sevinçliyiz.
2: Hepimiz gündemdeyiz.
0: Radyo Gündem 92.8.

0: Günaydın.
1: Radyo Gündem 92.98.

0: Delikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13.
1: İnsan kaynakları başlıyor.
2: Benim eşi o

0: Yeni dünyanın eskimeyen değeri. Radyo daima yeni.
1: Peki bakalım, herkese günaydın.
2: Herkese merhaba. Günün tam ortasındayız.
1: Neredesiniz? Oradayız.
2: Herkese mutlu haftalar.
3: Günaydın.
1: Sadece bir cihaz değil,
2: sesin gücü.
0: Dinleyicisine tüm platformlarda en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.
2: Ve asla susmuyor. Senin radyon.
0: Senin tarzın.
4: Kamuoyu duyurur.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar başlıyor.
7: Tanıtıcı reklam. Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282-650-0159, 650-0159.
0: Reklamları dinlediniz. Tanıtıcı reklam.
1: Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 38 69.

0: Yanıltıcı reklam.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13.
1: İnsan kaynakları başlıyor.
2: Benim eşim

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
3: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
4: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
5: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarçi 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
6: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505. 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Tanıtıcı reklam.
8: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.

0: İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar sona erdi.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
2: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
3: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
4: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59. 0501 659 57 59.
5: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaşdemir.com.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
6: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Met Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.
0: Reklamları

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4 artı 1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura. Merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
3: Başkent Yapı Nalbur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklı gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542-220-8787. 0542-220-8787.
4: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
5: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 24 saat hit müzik.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13.
1: İnsan kaynakları başlıyor.
2: Benim eşe organ

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
2: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0500 541-374-88-38 0541-374-88-38.
3: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
4: Mobilya için artık İnegöl'e

0: De. Üstelik elden taksit imkanıyla birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyatlı elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutların Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Çorlu'nun Arçeli, Çetinler Arçelik mağazasında seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik Çorlu mağazasında. Çorlu'nun Arçeli, Çetinler Arçelik Çorlu'da 30 yıldır aynı yerinde. PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. Telefon 0282 653 8046. Reklamları

0: kara.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
3: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
4: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
5: Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulü yapmaktadır. Bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
1: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673, www.isaçdemir.com.
6: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetworktr thenetwork.com.tr.
1: Reklamları

0: kamuoyu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Tigo SGB katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express başlıyor.
1: Tanıtıcı reklam. İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.

birlikte bugün günlerden cuma, farklı bir tarza taverna müziğiyle başladık sabahın bu saatinde. Nasılsınız? Nerelerde beni dinliyorsanız herkese günaydın. Burası bölgenin en çok dinlenen frekansı Radyo Gündem. Doğru frekansta, doğru programdasınız. Hatta Express'tesiniz. 11 Eylül tarihler ve günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Etik OSGB katkılarıyla start verdik. Hoş geldiniz.

Bunun bir sahnesi var ya. Öleceğini öğreniyor ama tabii ki doktor yanlış, dosyalar karışmış falan, hatırlarsınız. Saçını sarıya boyatıyor, işte etek giyiyor. O kafaya gelmemize çok az kaldı diye düşünüyorum. Yani son anlarımız gibi yaşamak lazım aslında. Nasılsınız? Nerelerde beni dinliyorsunuz? Burası dediğim gibi bölgenin en çok dinlenen frekansı Radyo Gündem. Doğru frekanstasınız, daha ne olsun? Ay, bir haber okudum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Kredi kartı sahipleri dikkat, bak limitlerde yeni dönem başlıyormuş. Yeni sistemle birlikte özellikle yüksek limitli kredi kartlarının daha kapsamlı şekilde incelenmesi ve kişilerin finansal durumlarıyla uyumlu limitlerin belirlenmesi hedefleniyormuş. SGK ve risk merkezi verileri birlikte değerlendirilecekmiş, haberiniz olsun. Planlanan yeni sistemde kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde kişinin gerçek gelirinin yanı sıra mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını da dikkate alınması öngörülüyormuş. Yani bu kapsamda farklı kurumlardaki finansal bilgilerin bir araya getirilmesiyle kişinin toplam borçluluk durumunun daha kapsamlı şekilde ortaya çıkarılması amaçlanıyormuş. Kredi kartı limitleri düşürülüyor, haberiniz olsun. Son dakika haberlerinden bir tanesini sizlerle paylaşmış oldum. Radyo Gündem Instagram sayfamız, Radyo Gündem Çorlu Facebook sayfamız, mesajlar, istekler buralara yazılabilir. Bugün saat 11'de doktor konuğum var. Dermatoloji uzmanı, uzman doktor Baran Abul saat 11'de stüdyo konuğum olacak. Cildinizle ilgili merak ettiğiniz her şeyi yanıtlayacak. Postun hemen altında paylaşımımızı yapacağız. Altına sorularınızı sizler de sorabileceksiniz. Ve Etik OSGB katkılarıyla en hareketli şarkılarla devam ediyor programımız.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
2: Askent Yapı Nalbur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
3: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54. Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
4: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780 0544 576 1780. Reklam.

0: Saat Fitness. Etik OSGB katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13.
1: İnsan kaynakları başlıyor.
2: Benim eşi organ

0: ABB katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com
3: www.etikosgb.com internet adresine girin. Bilgilerin hepsine oradan ulaşabiliyorsunuz. Devam ediyoruz programımıza. Enis Arıkan'la devam edelim. Çok sevdim ben bu yorumu.

Kahve sevenler, müjdem var. İngiltere'de yürütülen bir araştırma kafeinin hücrelerde enerji dengesini ve DNA onarımını sağlayan 500 milyon yıllık bir biyolojik mekanizmayı harekete geçirerek yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini göstermiş. Yaşlanmıyoruz. Her gün en az benim gibi 5 kupa filtre kahve içiyorsunuz. Sonra ne oldu, panik atağım geldi diyorsunuz. Ne oldu ya, içim sıkılıyor diyorum. Sonra bir hesaplıyorum. Allah'ım, ben bugün 5 kupa kahve içmişim. 3'te sorun yok. 3'e kadar sorun yok bende ama 5'e geldiğimde bir içime sıkıntı çöküyor. Ondan sonra hesaplı. Geriye dönüp yok ya, ben bugün kahveyi mi kaçırdım diyorum. Hesaplayamıyorum ben. Çünkü sürekli dolu ve ben sürekli dolduruyorum. Belki 5'i bile geçiyordum. Ama DNA sağlayan 500 milyon yıllık bir biyolojik mekanizmayı harekete geçirerek yaşlanma sürecini yavaşlatıyormuş kahve.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com .tr.
2: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
0: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
4: Reklamları dinlediniz.

0: ve katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSG ve Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikose.com

hareketli şarkılar seçmeye çalışıyorum. Böyle aşk dolu, buram buram aşk kokan şarkılar bunlar. Sakiler bir Kenan Doğulu şarkısıyla sizlerleydi. Ve Sakiler grubu da dağıldı biliyorsunuz. Nasıl yollarına devam edecekler bilmiyoruz. Henüz bir açıklama yok ama Sakiler grubu ayrıldılar. Solist tabii kendi başına yoluna devam edecek ama diğer arkadaşlar ne yapacaklar bakalım.

İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
2: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram TheNetworkTR. TheNetwork.com.tr.
3: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
5: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Etik OSGB katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
3: Biliyorsunuz saat sonlarında en güzel slow şarkılar sizlerle oluyor ama ben pek slow şarkı çalmayı sevmiyorum diyebilirim. Enerjimi düşürmesin istiyorum. Kulaklığı çıkarıyorum, size bırakıyorum şarkıları. İki güzel slow çalışma seçtim bu saatin sonunda.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express başlıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.

Çorlu'nun değer kazanan bölgelerinden biliyorsunuz. Emlak Kontrol Merkezi'nde TK İnşaat kalitesiyle hayata geçirilen Belen Apartmanı'ndan bahsetmek istiyorum sizlere. Konforlu ve modern yaşamın yeni adresi olmaya aday 102 metrekare genişliğinde 2+1 daireleri, kapalı otoparkı, ferah

0: Reklam.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
3: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları'nın Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
4: Müjde Çorlu. Dil eğitiminde 22 yıllık özlem zorlu İngilizce kursu tecrübesi büyüyor. Yepyeni eğitim kurumumuz Özel Çorlu British Language Center kaymakamlık yanında açılıyor. Başarı asla tesadüf değildir. Yeni dönem kayıtları ve lansmana özel fırsatlar için Özel Çorlu British Language Center. Telefon 0541 608 2608.
5: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres: Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı, Çorlu. Telefon 653 7191.

0: Vadisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673-35-36.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Damla Express.

0: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanla Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
3: Duydunuz değil mi? Muhteşem bir proje Altura projesi. TK İnşaat'ın göz bebeği diyorum ben Altura projesine. Önerler Mahallesi merkezinde butik yaşamı tercih edenler için tasarlanmış bu seçkin bir proje. Sadece 8 adet 4+1 müstakil girişi villadan oluşuyor. Altura projesi havuzu, yerden ısıtma sistemi, geniş yaşam alanları ve şık detaylarıyla da ayrıcalıklı yaşam sunuyor sizlere. Aynı zamanda kış akşamlarınızı keyfe dönüştürecek şömine detayı düşünülmüş. Huzurlanlarınıza eşlik edecek kış bahçesi, yani her ayrıntısı özenle düşünülmüş mimarisiyle Altura hayal ettiğiniz yaşamı gerçeğe dönüştürüyor. TK İnşaat irtibat telefon numarası 0545-209-8954 ya da hep söylüyorum TK@proje Instagram hesabını takip edip oradan bir Altura projesini inceleyin derim.

0: kenar tutulsun.
1: Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13.
2: İnsan Kaynakları başlıyor.
3: Benim eşi

0: YK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanlı Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıda ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
3: Şimdi TK İnşaat'ın evlerinden, konutlarından bahsettik. Biraz da iş konuşacağız şimdi. Duyduğunuz gibi TK Plaza'dan bahsedeceğim sizlere. Çünkü işinizi büyütüyorsanız adresiniz de tabii ki çok iddialı olmalı. Sizin kadar en azından iddialı olmalı. TK İnşaat'ın yeni projesi TK Plaza iş dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor. Merkezi konumuyla özellikle ofis ve profesyonel kullanım için tasarlanan 63 metrekarelik modern ofisleriyle dikkat çekiyor. Üstelik çok merkez bir yerde, diş hastanesinin hemen karşısında. Yani ulaşımı hem kolay hem görünür bir noktada. Siz de öyle istersiniz zaten. En azından tabelanızın görünür bir noktada olmasını istersiniz. Ben size o yüzden özellikle söylemek istiyorum. TK Plaza'yı görmeniz gerekiyor. Yani iş yeriniz sadece çalıştığınız yer değil biliyorsunuz. Müşterinizin de sizi ilk gördüğü yer. O yüzden adres de çok önemli. Kendi ofisini açmayı, işini büyütmeyi ya da geleceğe yatırım yapmayı düşünüyorsanız TK Plaza'yı mutlaka görmelisiniz. 0545-209-8954 arayıp bilgi alın derim. TK Atre Proje Instagram hesabını takip edip oradan TK Plaza'yı da inceleyebilirsiniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
2: Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın. Aralık ayı sonuna kadar kampanyamız devam etmektedir. Çekiliş sonucu

0: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88
3: Reklamları

0: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanla Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.

90'ların efsane Ayşegül Aldinç şarkısı. Tabii Eda Metin Özülkü bestelerinden. Deniz Çakır yepyeni yorumuyla sizlerleydi. Çok da güzel yorumlamamış mı? Hakkını vermek lazım şimdi. Eda Metin Özülkü bu albümünde oyuncularla çalışıyor biliyorsunuz. Yetenekli oyuncularla. Birçok isim radyolara servis edildi. Bakalım sırada hangi sanatçı gelecek? Çok merak ediyoruz. TK İnşaat katkılarıyla tüm hızımıza devam ediyoruz. Belen Apartmanı'ndan az önce bahsettim. Muhteşem bir proje. Görmeniz gerekiyor. Lokasyon da çok önemli biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Emlak Kontrol Merkezi'nde 102 metrekare, 2+1 daireler. 0545 209 8954.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4 artı 1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Üroloji kliniğimizde TULEP lazerle kapalı prostat ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
0: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
3: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
3: Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.
0: Reklamları

0: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanlı Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıda ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.

kamuoyu duyurur. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travmalarında

0: Uyuyoruz bir şekilde işte.
1: Çok da güzel uyuyoruz valla.
2: Dünyamet Güzellik Merkezi katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express başlıyor.
3: Tanıtıcı reklam.
2: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünyamet Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünyamet Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652-54-35.
0: Evet, biliyorsunuz program başından, hatta bir haftadır sizlere duyurusunu yapıyorum. Konuğum şu anda stüdyomda. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Handan Hanım.
0: Nasılsınız?
4: Gayet iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Şöyle bir duyuralım dinleyicilerime. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Şu anda dermatoloji uzmanı, uzman doktor Baran Abul stüdyo konuğum. Sorularınız varsa sosyal medya hesabımızda paylaşımımızı yaptık. Postun hemen altına sizler de sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam öncelikle sizi tanıyalım mı? Dinleyicilerimize bir tanıtalım sizleri.
4: Tabii. Öncelikle ben Diyarbakır doğumluyum. Lise eğitimime kadar Diyarbakır'da tamamladım. Diyarbakır Fen Lisesi'ne mezun olduktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi, özellikle ÇAPA diye bilinen halk arasında ÇAPA Tıp Fakültesi'ne mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimi Muğla'da tamamladım. Muğla'da tamamladıktan sonra zorunlu hizmet için Çorlu'ya geldim. Ve 2 senedir de Çorlu'da hizmet vermeye devam ediyorum.
0: 2 senedir Çorlu'dasınız. Muğlalardan buralardasınız. O sıcak iklimden buz gibi Çorlu'dasınız. Hocam nasıl bir duygu?
4: Orasını da gayet keyifliydi. Özellikle gittim. Hemen pandemi olayı başladı. Pandemide de çok güzel bir, keyifli bir yerde geçirdim pandemiyi.
0: Siz hiç pandemi yaşadım demeyin o zaman hocam.
4: Biraz öyle oldu. Herkes o taraflara kaymaya başladı. Özellikle bir müstakil ev yaşamı başladı herkeste. Bir bahçe olsun, deniz olsun. Biz onun gayet içindeydik. O yüzden pandemiyi gayet keyifli geçirmiş olduk.
0: Müstakil yaşadınız bir de. Harika. Ya tam yaşanacak yer aslında oralar. Kısmet inşallah, hayat bu diyelim evet. Biz de. Hocam sizi tanıdık. Kliniğinizi biraz tanıyabilir miyiz? Kliniğinizi açma fikri nasıl ortaya çıktı ve hastalarınıza nasıl bir yaklaşım sunuyorsunuz? Dinleyicilerimiz ve ben bunları merak ediyoruz.
4: Tabii. Çorlu'ya gelip hizmet vermeye başladıktan sonra hastalar olan bana olan memnuniyetinden, güvenden sonra bir hasta portföyüm oluştu. Bu hasta portföyüm sürekli burada kalmamı hani şey yaptı. Yoksa ben tekrar bir Muğla'ya, Ege tarafına dönmeyi düşünüyordum. Böyle olunca ben de hastalarımı kırmayıp burada kalmaya karar verdim. Burada kalmaya karar verdikten sonra hep bir muayenehane açma bir fikrim vardı. Çorlu'da bunun için gayet ideal bir ortam olduğu için ben de Çorlu'da kendi muayenehanemi açtım. Yakın zamanda muayenehanemizi açmış bulunduk. Bu muayenehanemde özellikle kişinin hem hastalık hem de kozmetik kısmında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle deri ve zührevi hastalıklardan, saç, tırnak, cilt hastalıklarına bakıyoruz. Sedef, egzama, akne, roza gibi şikayetlerde hastalara yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda estetik ve kozmetik işlemler de yapıyoruz. Özellikle enjeksiyonel işlemlerde, bütün enjeksiyonel işlemlerde dolgu, botoks, mezoterapiler gibi, işte sıvı yüz germe gibi her türlü enjeksiyonel işlemleri yapıyoruz. Aynı zamanda kliniğimizde çok güçlü bir lazer altyapımız da var burada. Cihazlardan da çok fayda görüyoruz. Özellikle klinimizde son sürüm en yeni teknolojilerden, en güçlü teknolojilerden FDA ve CE onaylı cihazları bulundurduk kliniğimizde.
0: Çorlu'da tek bu cihaz sizde var değil mi hocam?
4: Evet. Cihazlarımız özellikle Trakya
0: çok
4: bölgesinde
0: önemli.
4: Tek hiçbir klinikte olmayan cihazları bulundurduk burada.
0: Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çok farklı bir cihaz. Ben gidip gözlerimle gördüm. Altınlı bir şey diyeyim size. Reklamını yapmayayım. Ama çok Çorlu'da görebileceğiniz en son teknoloji cihazlar Dr. Baran Abul'un kliniğinde yer alıyor.
4: Burada özellikle kişinin yüz yapısını değiştirmeden hem cildinin doku düzeyinde iyileştirmeyi, aynı zamanda kişinin ihtiyaçlarına göre herkesi tek tip yapmadan yüzleri sürekli dolguyla şişirmekten ziyade gerekli hacim eksikliği olan yerlerde hacimli ekleyerek ya cildini olabilecek yaşının en iyisini olmaya çalışıyoruz. Kişinin zamanla kaybettiği hacim varsa o hacmi toparlamaya çalışıyoruz. Sarkma varsa o sarkmayı toparlamaya çalışıyoruz ve bunu cerrahi olmadan minimal invaziv işlemlerle yapmaya çalışıyoruz.
0: Cerrahi olmadan çok güzel. Hocam yerinizi bir adres olarak da belirtelim mi? Kliniğiniz tam olarak nerede?
4: Tabii ki. Klinimizin yeri aslında çok merkezi bir konumda. Herkesin bildiği bir yerde. Atatürk evini herkes burada az çok biliyordur. Orion'u biliyordur. Hemen Atatürk evinin arkasında Öğücü İş Merkezi'nde.
0: Öğücü İş Merkezi'nde. Aynen. Kaçıncı katta?
4: Üçüncü kat 29 numarada hizmet veriyoruz.
0: Üçüncü kat 29 numarada dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul'un kliniği. Onu da hatırlatmasını yapmış olduk.
4: Herkesi bekliyoruz.
0: Evet. Son dönemde özellikle yüz ve gıdı bölgesinde bu endolift oldukça konuşuluyor. Endolift nedir? Kimler için uygun bir işlem? Ameliyat olmadan yüz ve gıdı bölgesine böyle sıkılaşması mümkün olabiliyor mu? Hani yüz germe olmadan.
4: Tabii özellikle herkes artık böyle bir ameliyat olup sosyal ortamda izole olmayı istemiyor. Evet. Ameliyatsız işlemlerle günlük hayatına çok hızlı dönmeye çalışıyor. O yüzden bu konuda endolift en güçlü teknolojilerden biridir. Endolift aslında çok eski bir teknoloji olmasına rağmen son zamanlarda biraz daha popüler olmaya başladı. Çünkü insanlar dediğim gibi sosyal hayattan kopmadan çok hızlı toparlanıp çok hızlı iyileşmeyi sağlamak istiyor. O yüzden endolift için çok dediğim gibi ağrısız bir işlem, lokal anestezi altında yapıyoruz. Çok ince bir fiberle cilt altına girip orada 1470 nanometre diyot lazerle enerji vererek hem ciltte sıkılaşma yapabiliyoruz hem de aynı zamanda böyle bir bölgesel bir yağ birikimi varsa, çünkü yüzümüz zamanla bazı yağ petlerimiz hipertrofi, yani artmaya başlıyor. Onlar dışarı doğru fıtıklaşmaya başlıyor. O fazla olan yağları da bölgesel olarak hem yakabiliyoruz hem de aynı zamanda ciltte sıkılaşma yapıyoruz. Bu da hem hastanın dediğim gibi çene attığının düzelmesine, yüzde bir liftinge, gıdı bölgesinde bir yağ birikimi varsa bu yağı da eritebiliyoruz. O yüzden hastanın dediğim gibi hiçbir sosyal hayattan da geri kalmadan hayatına devam edebildiği için çok güzel bir teknoloji aslında. Aa, biz de bu teknoloji iyi. Trakya bölgesinde hiçbir yerde olmadığı için özellikle İstanbul'dan bu tarafa hastalarına daha hızlı konfor sağlayalım dedik. Daha hızlı ulaşabilsinler.
0: Şöyle öğle arasında mesela yemeğe diye çıkıp size gelip endolipler yaptırabilirler mesela, en kolayı. Çünkü evet, günün geri kalanında öyle bir sıkıntı olmuyor. Oradan direkt işlerine tekrar dönebiliyorlar.
4: Tabii ki. Özellikle bu teknolojide endolip son zamanlarda popüler olunca hastanın özellikle burada orijinal cihaz olması, FDVS, CE onaylı cihazları tercih etmeleri çok önemli. Çünkü piyasada çok fazla bir şey popülerleşince hemen sahteleri oluşmaya başlıyor. Özellikle halkımızın sağlık konusunda da bu konuda uyarıyoruz. Hani gittiğiniz kliniklerde sağlık bakanlığı onaylı bir klinik olması, o klinikteki cihazı görmeniz ve cihazın gerçekten orijinal olup olmadığını araştırmanızı öneririz.
0: Özellikle bunun altını çizelim. Sahte olup olmadığını da araştırın lütfen. Orijinali Doktor Baran Abul'un kliniğinde yer alıyor diyelim tekrar. Peki endolift ameliyat olmadan yüz gıdı bölgesinde sıkılaşmayla alakalı cihazınızdan bahsettiniz. Bir de somon DNA gerçekten cildi yeniliyor mu? Yoksa sosyal medyanın bu abarttığı uygulama mı? Kimler somon DNA'dan faydalanabiliyor?
4: Özellikle somon DNA, somon balığından elde edilen aslında DNA parçacıkları bunlar. Bunların da aslında çok saflaştırılarak biz aslında bunu hastanın cildine veriyoruz. Direkt somon DNA'yı parçacıkla alıp değil, saflaştırılması lazım. Çünkü saflaştırılmayınca alerjik yanlar da çok fazla oluyor. Özellikle bu konuda da güvenilir ürünler, klas 3 cilt altına verilebilir ibaresi olması gerekiyor. Çünkü burada da dediğim gibi her somon aslında cilt altına verilmeye uygun değil. Her somon da aynı somon değil. İçindeki miligram oranı çok önemli, saflaştırma oranı çok önemli ve kalitesi gerçekten çok önemli. Bu konuda da aklımızı bilinçlendirmek gerekiyor. Çünkü her somon balı, somon DNA aynı somon değildir. Burada da özellikle somon DNA insan DNA'sına en çok benzediği için aslında o yüzden bunu somon balığını kullanıyoruz. İnsan DNA'sı %99 bir benzerlik gösteriyor.
0: Çok enteresan.
4: O yüzden böyle cildimize verdiğimiz zaman o DNA parçacıkları hücre arasındaki bir haberleşmeyi, hücre arasındaki bağlantıları sağlıyor. Aynı zamanda oksidatif stresimizi azaltıyor. Ciltte özellikle ince kırışıklıklarda, gözaltı morluğunda, gözaltı dediğimiz çünkü çok incedir. Çok yaşlanmaya meyilli bir bölge oluşuyor. O yüzden o bölgede çok güvenle kullanabildiğimiz bir ürün bu. Aynı zamanda lekede çok fayda görüyoruz. Kızarıklık özellikle rozalı hastalarda bunun deri bariyerini güçlendirmek için çok önemli bir içerik. Özellikle yaz sonunda cildimiz çünkü güneş, nem, sıcak bunlardan etkileniyor. Deniz suyundan etkilendi, kurudu. Deri bariyerimiz bozuldu. Özellikle deri bariyerini güçlendirmede somon DNA'dan çok faydalanıyoruz.
0: Harika. Somon DNA aslında tavsiye edilecek bir uygulama diyorsunuz. Tabii ki kullanılan doz, kullanılan ürün de önemli diyorsunuz.
4: Tabii mutlaka gittiğiniz kliniklerde evet, hani hangi ürün kullanıldı mutlaka size gösterilmeli. Onun barkodunu almalısınız. Yoksa böyle somon DNA deyip hani farklı moleküllerde bir şeyler enjekte edilebilir cildinize. O yüzden cildinize alerjik reaksiyonlar, şişmeler, kabarıklıklar yaşayabilirsiniz. Mutlaka o yüzden kullanılan ürünü mutlaka görmenizi isterim.
0: Oo, çok iyi hocam. Çok doğru bir şey söylediniz. Uygulama yapılıyor ama ne yapılıyor? O uygulama yapılan ürünü bir görelim. Barkodunu en azından bir fotoğraflayalım ya da işte dışını bir fotoğraflayalım diyorsunuz. Aslında daha mantıklı. Çok doğru şeyler söylüyorsunuz. Ya bu dürüstlükten geliyor. Çok teşekkür tabii ediyorum ki ayrıca hocam.
4: Çünkü bazı hastalar geliyor işte ben somon DNA yaptırdım fayda görmedim. Hangi somon DNA bilmiyorum.
0: Bilmiyorum.
4: Ama ya da evet, somon DNA yaptırdım bende kızarıklık alerji yaptı. Hangisi?
0: Ama hangi?
4: İşte o yüzden burada da çok farklı.
0: O zaman ne oluyor? İşte her somon yok bana ben somon DNA yaptırdım bana işte dokundu diye düşünüyorlar.
4: Evet.
0: Aslında hangi ürün, hangisi, hangi içerikli somon DNA'yı kullandılar? Çok önemli. Kullanılan ilacın bir fotoğrafını alın derim. Doktorumuz da öyle söylüyor.
4: Aslında tüm kullandığımız ürünler bu şekilde. Çünkü insan bir yediğimiz yemekte bile ya da yediğimiz, içtiğimiz bir suda bile hani bir kalitesine, markasına bakıyoruz ama cildimize gelince bazen bunu unutabiliyoruz. Yani bazen bir fiyat algısı bunu görmemizi engelleyebiliyor. Çünkü bunlar da belli maliyetli ürünler. Hani çok ucuz diye hemen atlamayın. Çünkü sonra sağlığınızdan olursun ve o sağlığı tekrar geri yerine koymak çok daha masraflı, maliyetli ve maddi ve manevi olarak hastalarımızı çok üzüyor.
0: Çok çok evet. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Ben bir duyuru yapmak istiyorum tekrardan dinleyicilerimize. İlk 15 dakikamız bu arada geçmiş bile. 15 dakika olmuş. Ne ara olmuş hocam? Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Şu anda konuğum, stüdyo konuğum, dermatoloji uzmanı, uzman doktor Baran Abul ve genel olarak ciltle alakalı sohbet ediyoruz. Eğer sorularınız olursa Radyo Gündem Instagram sayfamızda postun hemen altına sorularınızı yazabilirsiniz. Son yıllarda bu estetik dermatolojide doğal görünüm oldukça ön plana çıktı. Hastaların beklentileri sizce nasıl değişti?
4: Eskiden şöyle bir algı vardı işte nazolabiyeli açmak için işte el mancağı dolgu yapalım. Burayı yükselttikçe nazolabiyelin açıldığını düşünen bir yanılgı vardı ve hastalar da tek tipleşme işte koca bir elmacık yana, koca dudaklar işte öne doğru uzamış bir çene bir trend. Herkes birbirine benziyordu. Ama insanlar artık yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı aslında. Herkesin kendi bir güzelliği var. Amaç o kişinin kendi güzelliğini, kendi doğal yaş sürecinde evet, olan yaşın en iyi haline getirmek amacımız burada. Kişinin belki 5 sene önce işte bir şakağında bir boşluk yoktu zamanla çünkü bazı bölgemizde yağ kayıpları oluşabiliyor. O yağ kayıplarında gerekli dolguları koyduğumuz zaman hani kişide hem güzel bir lifting hem karşıdan bakıldığı zaman şiş bir yüz olmuyor. Ama herkese dediğim gibi nazolabiyeli açmak için elmacık yaparsak ister istemez böyle koca yanaklı insanlar
0: evet,
4: ortalıkta dolaşıyor. Evet,
0: kare suratı. Bir tane robot vardı çizgi film onlara döndü herkes.
4: O yüzden günümüzde artık daha minimal dokunuşlarla daha çok cilt kalitesini artırma. Aslında şu an trend longevity aslında bu cilt kalitesi, hayat kalitesi birbirine bağlantılı. Yani kişinin kendi kolajenini üretmek. Kişi burada kendi kolajenini üreteceği için yani bizim sadece yaptığımız işlemler değil. Beslenmesine çok dikkat edecek, diyetine dikkat edecek. Eğer protein alma olmazsa zaten kolajen üretimi için gerekli proteinler, amino asitler zaten cildimizde olmaz. Kişi o yüzden mutlaka proteinini beslenmesine dikkat edecek. Çünkü karbonhidratlı beslenmede kolajenlerimiz de şekerleniyor. Kolajenlerimiz de şekerlendiği için çok çabuk yıkılıyor.
0: Bunu ilk defa duyuyorum hocam. Makarna yasak diyorsunuz yani.
4: Basit şekerler, makarnalar, glisemik endeksi yüksek şeyler yasak. Çünkü
0: bunlar kolajeni öldürüyor yani. İnanamıyorum hocam. Şu anda şoktayım.
4: Özellikle stres en çok kortizol seviyesini artırarak cildimizde yaşlanmaya neden oluyor. Güneş ışığı, ultraviyole ışınlar kolajenimizi çok hızlı yakıyor. O yüzden mutlaka en iyi anti-aging aslında bir güneş kremidir. Mutlaka güneş kremi yaz kış düzenli kullanalım. Dışarı çıktığımızda yazın 2 saatte bir yenileyelim. Kapalı alanlarda 3-4 saatte bir yenileyelim. Yaz kış mutlaka evde olsak daha iyi sürelim. Çünkü ultraviyole ışınlar camdan bile geçiyor. Bu cildimizde hem lekelenme yapıyor hem de şey yapıyor. Bazı hastalar işte ben dışarı çıkmıyorum. Bir çarşıya pazara gidip gelmek bile dışarı çıkmıyor. Ya da evde oturduğum zaman cam kenarında burada bile ultraviyole ışıklar geçiyor. Mutlaka evde olsak dahi korunmamız gerek. Özellikle lekeli hastalara şöyle bir önerim olabilir. Çünkü onlarda mavi ışık da çok fazla etki ettiği için televizyon ışığı, bilgisayar ışığı kapalı ortamda çalışıyor ama bilgisayar karşısında mesela çalışıyor. Özellikle beyaz yaka. Burada bilgisayar ışığında mavi ışık saçtığı için özellikle mavi ışık korumalı güneş kremi kullanmaları tercih ediyoruz.
0: Evet. Hocam kolajene gelmek istiyorum. Sadece böyle tırnak içinde ben sormak istiyorum. Dışarıdan takviye takviye ile kolajeni tavsiye ediyor musunuz?
4: Çok
0: ne kadar
4: tavsiye etmiyorum olur? Aslında. Çünkü bilimsel olarak tam net bir netlik sağlamıyor bu konuda. Hmm. Yeteri kadar bilimsel çalışması yok. Hani hiçbirinde %100 kesin kolajeni artırdığına dair yayınlar yok.
0: Hiç çünkü yok. Öyle aslında, mi?
4: Evet. Hmm. Yani fayda sağlıyor olanlar var. Plasebo etkisi de olan var. Yani
0: evet,
4: net olarak
0: çok...
4: bu kanıtlanmış bir şey değil. O yüzden hani önerdiğimiz şöyle olabiliyor. Kısa süreli. Çok uzun süre kullanmamak gerekiyor. Çünkü bunlar bir protein yapıda olduğu için yabancı bir madde aslında. Vücudumuzda bazen otoimmün hastalıkları da tetikleyebiliyor. O yüzden uzun süre kullanılma değil. Yapılan özellikle kolajen uyarıcı işlemlerden sonra 2-3 ay boyunca hastalarımız kullanabiliyor. Çünkü içinde ekstra vitaminler oluyor. Onlar saça tırnağa da iyi geldiği için hastalara kısa süreli kullanmalarını öneririz. Ama bunda da özellikle otoimmün, romatizmal bir hastalığı olan kişilere önermiyoruz. Çünkü bunlar da protein yapımında olduğu için kendi vücudunuzu tekrar hastanızı aktive edebilir. O yüzden dikkatli olmaları gerekiyor.
0: Dikkat etmeleri. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tırnağı da kapattık. Ben sormak istedim. Merak ettiğim için, özellikle size güvendiğim için aynı zamanda. Peki yüzünde hem dolgunluk hem de böyle sıkılaşma isteyen ama doğal görünümde korumak isteyenler. Onlara sıvı germe, sıvı yüz germe nasıl bir çözüm sunuyor?
4: Sıvı çok yüz germe diye aslında sosyal medyada da çok trend. Çok işte popüler, yüzden çok fazla. Sıvı yüz germe de çünkü aslında biz biyostimülatör dediğimiz yine cilt sağlığını, aslında cildin sıkılaşmasını sağlayan ürünler kullanıyoruz. Burada aslında dolgu maddesi değil, daha çok polilaktik asit ya da kalsiyum hidroksiapatit gibi maddeler kullanıyoruz. Hı hı. Aslında sosyal medyada gördüğümüz işte sıvı yüz germeden anında hemen toparlandı.
0: Ya inanılır gibi değil ya, öyle
4: bunlar
0: bir yüz germe.
4: Bunlar aslında dolguyla kısa sürede hemen yüzü şişirip torba gibi. Sonrasında bu hastalar bize çok mağduriyet geliyor. İşte göz altındaki dolgular su çekip şiştikten sonra işte o bölgede alerjik reaksiyonlar, işte koca elmacık yanaklar oluşuyor.
0: Hani bir balonu şişiririz. Balonu taze balon, böyle hiç şişirilmemiş. Bir şişirirsiniz, bırakırsınız, ne hale gelir ya.
4: Aynen,
0: onun gibi o hale
4: oluyor.
0: Gelir.
4: İster isteniz o an böyle doğru bir örnek iğne ödemiyle bir parlaklıkla çok iyi görünüyor. Bir de sedyeye yatırıp ışığı da çok güzel karşıdan alınca bu hastalar bir anda çok değişmiş gibi oluyor. Ama
0: ay,
4: sonrasında bu hastaları bize mağduriyetle dolgularını eritmekle uğraşıyoruz. Ve bu dolgular çok fazla alerjik reaksiyona da cildine neden olabiliyor kişilerin. Bu dolgular da cildimize gerçekten uzun süre kalıyor. O yüzden yapılan dolgular da hem kaliteli, dokuyla uyumlu dolgular olması gerekiyor. Mutlaka hani kullanılan dolguların markasına yine bakmak gerekiyor burada.
0: Evet,
4: da.
0: Evet.
4: Biz kullandığımız bu sıvı yüz germede polilaktik asit ya da kalsiyum hidroksiapatit gibi biyostimülatör maddeler aslında cildinizin kendi kolajenini, elastinini artırıyor. Bu da sizin kendi cildinize herhangi bir şişme, dolgunluk ya da bir şiş görüntü oluşturmadan kendi cildinizin aslında sıkılığını artırdığı için bir germe efekti gibi görünüyor. Aslında bu tamamen bir cerrahi bir germe değildir. Onu mutlaka hastalar öncesinden söylüyor. Çünkü cildimizde eğer çok fazla bir deri fazlalığı varsa bunu ortadan kaldırmaz. Ama cilt gevşekliğimiz varsa, cildimizi özellikle iki parmağımızı alıp yanağımızı dışarı doğru çektiğimizde ne kadar esniyorsa aslında o esneme payını kısaltıyor. Hı hı. Bu da cildimize aslında bir relatif olarak bir germe efekti gibi görünüyor karşınızda. Aslında bunlar cildimizin hem kalitesini, cildimizin de karşısında daha aydınlık, daha canlı görünmesini sağlayan uygulamalar. Özellikle bunlar uzun vadeli sonuçlar olduğu için burada hastanın biraz sabırlı olması lazım. Çünkü kendi kolajenimiz üretildikten sonra için 2-3 ay sonra etkileri çıkıyor. 1-2 sene kadar etkinliği devam ediyor. Arada hatırlatıcı dozlar gerekebiliyor. Bu şekilde cildimiz başkasına dönüşmeden kendi cildimizin daha iyi halini elde etmiş oluyoruz.
0: İşte budur, yani doğal olanı olmalı, tercih edilmeli. Çok abartıdan kaçınılmalı diye düşünüyoruz hocamla biz. Ve hocam tekrar bir duyurusunu yapmak istiyorum. Şu anda konuğum dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul. Atatürk evinin hemen yanında Öğücü İş Merkezi'nin 3. katında kliniği. Onun da altını özellikle çizmek istedim. Doktor Baran Abul Instagram hesabından da takip edip inceleyebilirsiniz merak edenler lütfen. Ve cildi sıkılaştırmak, gözenekleri küçültmek ve cilt kalitesini arttırmak mümkün mü? Son dönemin popüler uygulamalarından bu altın iğne gerçekten ne kadar etkili ve kimler için uygun hocam? Çok merak ediyorum, bu altın iğneyi, cihazı gördüm de nasıl olabilir ya? Enteresan bir cihaz.
4: Evet, altın iğne aslında çok eski teknolojilerden biri. Son dönemde biraz daha kıymeti bilinen bir teknoloji. Altın iğne de özellikle cildimizi kendi kolajenini, elastinini ve artıran bir uygulama. Gözenekleri sıkılaştıran, cilt kalitemizi artıran bir uygulama. ciltte herhangi bir kimyasal bazı hastalarımız, çünkü özellikle bir kanser geçmişi ya da bir otoimmün geçmişi olduğu için hani herhangi bir dışarıdan bir maddeye karşı alerjik olabilir. Ya da dışarıdan kimyasal madde kendi ucuna almak istemeyen hastalarımız olabiliyor.
0: Evet.
4: Bu hastalara sadece radyo frekans analizi aslında cilt altına veriyor.
0: Botoks alerjim var diyor, botoks yaptıramıyorum diyor mesela gibi.
4: İşte botoks yaptıramıyor hastalar oluyor. İşte cildim daha sıklaşsın, daha parlasın, gözeneklerini toparlasın. İşte alın bölgeme botoks tutmuyor ya da botoks direnci oluşan hastalar çok fazla. Hani ona da alternatif oluyor burada. Cildimizde dediğim gibi herhangi bir kimyasal madde olmadan altın kaplamalı uçlar olduğu için aslında onlar, o yüzden altın iğne diye geçiyor. Cilt altına...
0: Kaç ayar hocam? Onu da merak ederler şimdi.
4: Onu kliniğe gelip görsünler.
0: Aynen öyle. Kliniğe gidip görün bakalım. Asıl olay orada. Cihazı görmeniz gerekiyor.
4: Bunu saçtan tutun ayak tırnaklarımıza kadar vücudumuzun her bölgesinde kullanabiliriz. Özellikle saç çıkarmada da çok faydalı. Saç dökülmesi olan hastalarda o bölgedeki kanlanma şeyi artırdığı için.
0: Özellikle baylar. Evet. Çok takıntılılar diyorsunuz.
4: Erkekler bu konuda. Kadınlara da özellikle şakak bölgelerinden gözleri çekmek için özellikle o bölgelere uygulama yapabiliyoruz. Aynı zamanda aynen alın bölgesinde işte ince kırışıkları, göz kenarında, göz altı, göz üstü gibi ince bölgelerde dahi kullanabildiğimiz bir uygulama. Yüz, boyun, gıdı, dekolte bölgesinde özellikle ve özellikle çatlaklara da çok fayda sağlayan bir şey.
0: O çatlak oluşumunu da engelliyor.
4: Evet. Oluşan çatlakların da görünümü azaltmada özellikle oluşan çatlakların görünümü azaltmada, özellikle bu kırmızıyken ergenlik döneminde, çünkü çok hızlı büyümeler oluyor, kilo alıp vermeler oluyor, boy uzaman oluyor, o çatlaklar oluşuyor.
0: Doğum sonrası onları, çatlaklarda?
4: Doğum sonrası onları çok geçe bırakmadan altın ile çok güzel sonuçlar alabiliyoruz.
0: Çok önemli.
4: Mutlaka hastalar aynen erken dönemde başvurup onları hemen onarmak gerekiyor.
0: Evet, o çok önemli. Onun da altını çizelim.
4: Bir de aynı zamanda akneli hastalarda çok önerdiğimiz bir şey oluyor. Çünkü akne sonrası çukurluklar kalabiliyor, kırmızılıklar kalabiliyor ve bu insanların kişisel olarak sosyal hayatta çok fazla izole edilmelerine, kendilerini kötü hissetmelerine sebep olabiliyor. Bu akne çukurlukları ileri döneme kaldığı zaman yine toparlanması çok daha zor oluyor. Özellikle ergenlik dönemidir bu akne olur, geçer demeyelim. Mutlaka çocuklarımızı tedavi edelim.
0: Evet. Çukur olabiliyor.
4: Bırakıyor. Geçmiyor. Mutlaka erken dönemde hemen tedavi edip ve bu tedavilere medikal tedavilerimizin yanında mutlaka cihazlarla da kombine ediyoruz. Burada işte özellikle altınla aktif aknede de kullandığımız bir şey oluyor aynı zamanda. Aynı zamanda o aknenin çukurluk kalmasını engelleyen bir şey oluyor. Yine rozasea hastalarımızı deri bariyerini güçlendirmede kullanabiliyoruz. Yine leke hastalarımızı da kullanabiliyoruz. Burada da yine özellikle her altın ne değildir. Mutlaka cihazın markası, FDA onayı var mı, CE onayı var mı, mutlaka bunlara bakmak gerekiyor.
0: Evet, aslında bunun altını özellikle çizin hocam. Altın iğne cihazı herkeste olabilir ama orijinalini araştırın. Özellikle
4: mutlaka doktor kliniklerinde olması lazım.
0: Gerekiyor.
4: FDA onayı olması lazım ve CE belgeli olması lazım.
0: Ya zaten Çorlu'da bir tek sizde var orijinal olarak. Onun da altını çizelim. Sürekli altı çiziyorum ben. Ama bunu da belirtmek istiyoruz. Dürüst olmak lazım
4: tabii
0: hocam.
4: Tabii ki. Hani hastalarımıza biz de ona göre değer veriyoruz. Kişi de kendi cildine değer vermeli ve kendine layık olan ürünü aslında kullanmalı.
0: Evet. Ya çok önemli. Ya cildimiz çok önemli. Herkese her şekilde işte fiyat şöylemiş, koşa koşa gideyim orada. Nasıl bir insan yüzüne o iğneyi her bilmediği insana yaptırabiliyor? Yani bu kadar çok büyük bir
4: tabii
0: cesaret.
4: Tabii ki. En değerli giysimiz aslında cildimiz.
0: Cildimiz.
4: Yüzümüzde sürekli göz önünde olan bir bölge. Mutlaka ona dediğim gibi ya, uzman kişilerin dokunması lazım. Bir dermatoloğa, bir plastik cerrahine böyle. Onun da sertifikası vardı, bunun da şöyleydi demeyelim. Uzmanı olması lazım bu işin. Bu işin bir eğitim var. Yani bir haftada, iki haftada hemen cilt öğrenilecek bir şey değil. Yıllarca biz bunun bütün hastalıklarından patofizyolojisine kadar hepsini öğrenip bu şekilde ilerlediğimiz için hastanın da ihtiyaçlarını ona göre belirleyip ona göre tedavi ediyoruz.
0: Evet, dedi uzman doktor, dermatoloji uzmanı Baran Abul. Stüdyo konuğum, devam ediyoruz. Peki tek bu lazere gelmek istiyorum hocam. Lazerde yapılıyor işlem kliniğinizde. Lazerler konusunda hastaların kafası oldukça karışık. Hangi lazer daha iyi sorusunun aslında doğru bir soru olmadığını da söyleyebilir miyiz?
4: Tabii ki. Çünkü bazen hastalar geliyor, işte ben fraksiyonel lazer istiyorum. ya da sosyal medyada fraksiyonel lazer karbondioksit özellikle böyle cildi yakıyor, böyle bir anda dı dı dı dı dı dı diye böyle gördükleri sosyal medyada çok fazla videolar var. Fraksiyonel lazer istiyorum. Bu herkesin cildine uygun değil. Özellikle koyu deri tipi renginde olanlarda iz kalabiliyor, daha kötü yapabiliyor cildimiz. Yani o yüzden gerçekten karşı tarafta mutlaka uzmanın incelemesi gerekiyor. Size olan uygun olan cihazları önermesi gerekiyor. Her cihaz çünkü herkese uygun değil. Çünkü bazı cihazlarda dediğim gibi kişinin cilt yapısına, cilt altı yağ dokusuna, bunların hepsine bakıyoruz. O yüzden ben şu cihazı değilim. Uzmanın aslında uygun gördüğü işlemlerle ilerlemek gerekiyor. Sosyal medya trendlerine değil, uzmanınıza aslında güvenin. Özellikle vücut bölgelerinde de çok fazla lazer kullanıyoruz. Yine altın ne dediğim gibi çatlaklarda kullanıyorduk ama selülitler olsun, özellikle kadınların biraz baş belası.
0: Sormayın hocam. Çok sıkıntı. Ne yapsak geçmiyor hocam. İşte çok bu, büyük sıkıntı.
4: Selülit gibi karın bölgesinin doğum sonrası sarkmış bölgelerde, kol altı bölgelerinde özellikle biz burada endolift tedavi lazerleri de kullanıyoruz.
0: Endolift lazerle.
4: Endolift bu bölgelerde çok güçlü. Aslında yüz hep gıdı bölgesini söyledik ama özellikle selülit görünümünü azaltmada, ciddi sıkılaşma, popo kaldırmada.
0: Çok önemli bir şey hocam. Bunu nasıl unutursunuz ya?
4: Diz önü bölgelerinde, bacak iç kısmında, kol altı bölgelerinde özellikle sarkmış fazla deri kısmında biz burada hem ciddi sıkılaşma yapabiliyoruz yine bu bölgelerde. Yine aynı zamanda fazla yağ birikimleri varsa bu bölgede yağları da eritebiliyoruz. Mutlaka astralında bu konularda şikayeti varsa yine bize danışmanını öneriyoruz.
0: Evet, evet. Yani duyabileceğiniz her şeyi, ben duymadığım her şeyi sizde duyuyorum hocam. Enteresan cihazlarınız var. Zaten gittiğim kliniğinizi gördüm. Uzay mekiği gibi. Her şey var. Acayip yani. Uzay mekiği gerçekten. Biraz... Cihazlar son teknoloji. Hiç görmediğim ve ürünler, kullanılan ürünleri de gördüm. Reklam yapmak istemiyorum ama gerçekten çok başarılı ve Sağlık Bakanlığı onaylı. Çok önemli bunlar. Orada zaten servis etmiş hocam orada ilaçları, kullandığı ilaçları ve bunun da altını özellikle çiziyor. Gittiğiniz her yerde en azından bir prospektüs okuyun ya da işte bir barkodunu görün, ilacın markasını görün. Öyle kafanıza göre işte onu dolgu yaptırdım, somon DNA yaptırdım, alerji oldu ama hangi ürünle yapıldı? Hocam bunun altını çiziyor özellikle. Hocam peki son sorumuza geçersek, bu mevsim geçişlerinde cildimiz oldukça hassaslaşıyor. Şu an bulunduğumuz döneminde cildi canlandırmak, lekeleri gidermek veya kışa yazı hazırlamak için klinikte en çok hangi uygulamaları öneriyorsunuz?
4: Tabii ki burada yine kişinin kendi cilt yapısına önce bakıyoruz. Çünkü bazı ciltler yağlı ciltlerdir. Özellikle güneşle beraber cildimiz daha fazla yağ salgılar. Bu hastalarda biraz daha yağ sebumu azaltmayı hedefliyoruz. Bazı hastalar ise cildi daha hassas olduğu için özellikle deniz, güneş, klorlu sular, bunlar biraz cildimizi yıpratan, kurutan şeyler oluyor. Bunları ona göre onarmak gerekiyor. Özellikle yağlı cildi olan kişilerde biraz daha yağ sebumu azaltmak için özellikle onlara Hollywood peelingi dediğimiz, cildi çok hızlı karbon sürülerek ardından hemen o karbonu biz lazerle buharlaşıp deriden derinin kendi sebumunu, o pürüzlü yapısını ortadan kaldırmaya çok hızlı hedeflediğimiz Hollywood peelingi ve bunu çok kısa sürede hani öğle arasında bile gelip yaptırıp hemen çıkabileceğiniz, sosyal hayatınızda hiçbir izole sağlamıyor.
0: Sanki gördüm hocam, sosyal medyanızda paylaştınız o işlemi. Böyle siliniyor gibi oluyor
4: evet,
0: cihazla.
4: Evet, karbon solüsyonunu sürüyoruz. Ardından hemen bunu o lazerle buharlaştırarak orada cilt hem sıkılaşma hem kolajen uyarımını sağlıyoruz. Hem aynı zamanda o yüzeydeki o pürüzlü, dokunduğunuz zaman cildinizdeki o pürüzlü ortadan hemen kaldırabildiğimiz
0: hemen
4: bir işlem.
0: Hemen etkisini görebiliyor muyuz?
4: Hemen etkisini yüzümüze? Görebiliyoruz. Harika. Ve sosyalden hiçbir uzak kalmıyorsunuz. Cildinizde çok hafif belki bir kızarıklık olabiliyor. Onun dışında hiçbir sıkıntı yaşamadan sosyal hayatınıza devam ediyoruz. Ve bu aynı zamanda cildinizin kendi kolajenizi ürettirdiği bir süreç de oluyor. Hassas ciddi olan kişilerde ise daha çok deri bariyerini onarıyoruz burada. Denizin, güneşin kuruttuğu sıcak havanın özellikle kuruttuğu cildimize daha çok nem terapisiyle biraz deri bariyerini güçlendirmeye başlıyoruz. Burada nem aşılarını kullanabiliyoruz özellikle cilt altında. Somon DNA yine çok güzel burada çünkü cildimiz güneşten, sıcaktan lekelenebiliyor. Hem lekeleri açmada hem deri bariyerini onarmada somon DNA'dan çok faydalandığımız bir işlem oluyor.
0: Harika. Hocam ya muhteşem. Cihazlarını zaten anlata bitiremiyorum. Ben de gözlerimle görüyorum. Ya şöyle dinleyicilerimize söylemek istiyorum özellikle. Kliniğe gidip görün. En azından bir hocamla tanışın. Bir danışın. Cildinizin ihtiyacı olan her şeyi. Dermatoloji uzmanı, uzman doktor Baran Abul. Kliniği nerede? Atatürk evinin hemen yanında. Öğücü İş Merkezi'nde 3. katta. Bence yolunuzun üstü Çorlu'da. Çok orta, çok güzel merkezi bir konumda. Lokasyon çok iyi hocam bu arada. Onu da altına özellikle çizelim. Gidin klinikte bir danışın diyelim. Toparlarsak hocam dinleyicilerimize hangi işlemler kliniğinizde tam anlamıyla yapılıyor? Kısa böyle bir toparlayalım istiyorum dinleyicilerimize.
4: Tabii ki. Kliniğimizde dediğim gibi çok geniş. Hem enjeksiyonel hem lazer konusunda klinimiz çok donanımlı. Burada her ayrıntısına kadar çok dikkat ettim özellikle. Çünkü bir hasta bize içeri girdikten sonra bütün sürecini ele alabileceğimiz bütün her şey bizde mevcut. Burada özellikle kozmetik estetik tarafımız çok güçlü olmasına rağmen dermatolojik hastalıklar, özellikle saç, tırnak, cilt hastalıkları, akne, rozası, egzama, evet, sedef gibi hastalıklar, mantar hastalıkları, özellikle bu hastalıkları da kliniğimizde tedavi ediyoruz. Bunların bir kısmını dediğim gibi medikal tedavilerimizle beraber lazer cihazlarımızla kombine ederek daha hızlı sonuçlar, daha efektif sonuçlar alabiliyoruz. O yüzden sadece biz estetik kozmetik değil, aslında dermatolojik hastalıkları da atlamayalım.
0: Evet,
4: çok önemli
0: öyle
4: bir kısmımız. Çünkü gelişen dünyada herkesin cilt problemleri çok fazla oluşmaya başlıyor. Güneş, ultraviyole ışınlara çok fazla arttı.
0: Bir ara bir salgınlar da vardı cilt hastalıklarıyla alakalı. Uyuz salgını vardı.
4: Uyuz salgını
0: korktum
4: vardı.
0: Onu çözemiyordu mesela birçok kişi, uyuz mu alerji mi diye.
4: Tabii.
0: Herkes biraz kaşınınca Allah'ım uyuz mu oldum acaba diye düşünüyordu. Mesela öyle bir durumla karşılaştığınızda dermatoloji uzmanı Dr. Baran Abul'a başvurabilirsiniz. Mesela örnek dermatolojiyle ilgili diğer cilt hastalıkları ile ilgili de başvurabilirler.
4: Tabii alerjik hastalıklarda, kızarıklıklarda mutlaka hani bunun uzmanlara danışmaları gerekiyor. Onlar da mutlaka biz de ona göre tedavilerimizi oluşturuyoruz. Yine estetik işlemlerden botoks en sık yaptığımız tedaviler, dudak dolgusu en sık herkesin sevdiği. Çünkü zamanla herkesin az çok dudağında biraz hacim kayıpları, kuruluklar oluşabiliyor. Sadece dolgulu amacımız dolgunluk şişirmek değil. Bazen kişilerin...
0: Gördüm işlemlerinizi hocam, bayıldım bu arada. Harika görünüyor dudaklar.
4: Dudak konusunda çok iddialıyız.
0: Vallahi iddialı. Alısınız bayağı, çok iyi gördüm. Yani biraz az çok anladığım için dudak dolgusundaki o doğallığı bozmadan o kadar güzel bir hacim verilmişti ki profilinizde görmüştüm. Gerçekten başarılı.
4: Özellikle yaşlı hastalarımızda bazen sadece nem amaçlı da yapabiliyoruz. Hani nem sadece dolgu değil, nem de verebiliyoruz biz burada. Dudağa parlaklık, canlılık da sağlıyor.
0: Evet.
4: Çünkü dudak üstü çizgilerin de oluşması aslında dudağın biraz hacminin, kendi hacminin kaybıyla oluşan bir şey. Çünkü
0: evet,
4: orada da dudak için ve dudak üstünü de destekleyebiliyoruz bu şekilde. Cilt kalitesini artırıyoruz aslında. Dudağı da genişleştiriyoruz.
0: Dudaklar da genişleştiriyoruz. Dudak maskeleri var ya, şimdi öyle yatıyoruz. Dudakları genişleştiriyoruz. Öyle maskeyle olmuyor arkadaşlar. Onu da duyurusunu yapalım.
4: Yine yoğun kuru ciltler için nem aşılarımız var. Cilt kalitesini, cilt bariyerini onaran mezoterapileri yine kullanıyoruz burada. Somon DNA enjeksiyonları yapıyoruz. Yine şakak, çene, burun, jawline, bütün dolgular yine kliniğimizde mevcut, hepsini yapıyoruz. Sıvı yüz germe kullanıyoruz burada. Kalsiyum hidroksiapatit, polilaktik asit gibi maddelerle cildimizi sıkılaştırıp cilt kalitesini artıran uygulamalar yapıyoruz.
0: Ne kadar
4: yapıyoruz
0: kullanabiliyorlar sıvı yüz germeyi mesela hocam? Ne kadar süre?
4: Burada kullanılan ürüne ve kişinin cilt yapısı çok önemli.
0: Cilt yapısı da önemli, yaş
4: özellikle
0: önemli.
4: Yaş önemli. Kişinin, çünkü kendi kolajenini ürettirdiğimiz için burada genç hastalarda biraz daha kolajen üretim kapasitesi şey yapabiliyor. İleri yaştaki hastalarımızda biraz daha düşük olabiliyor. Kişinin beslenmesi çok önemli burada.
0: Protein hamur işi yemiyorlar.
4: Hamur işi yemiyoruz. Protein yapıda daha çok.
0: Burada da çıktı karşıma hocam, diyetisyen misiniz yani?
4: Aslında yani bütün hastalıkta bir bütün kişiyi bütün olarak ele almak gerekiyor. Sadece derisiyle değil, yediği, içtiğiyle, her şeyle ilgileniyor. Sigara kullanıp kullanmaması, alkol gibi kötü alışkanlıkların olmaması, bunlar hepsi etken. Mutlaka hastanın düzenli beslenmesine, sporda çok önemli. Sporda cildimizin sağlığını çok etkileyen bir şey oluyor.
0: Kesinlikle.
4: Bu gibi şeylerle kişinin ihtiyacını belirledikten sonra burada kişinin hacim kaybı mı yoksa daha çok keskinlik, netlik mi istiyor yüz hatlarında, onu belirliyoruz. Kişinin ihtiyacına göre kalsiyum ya da polilaktik asit gibi maddeler kullanıyoruz. Kalsiyumu genelde yılda tek seans gibi öneriyoruz. Polilaktik asiti Öncelikle kişinin ihtiyacına göre bizim seans sayılarımız değişebiliyor. Oradayız. Hani verdiğimiz bir enjeksiyondan sonra kişinin en az 2 sene boyunca cilt altında kolajen ürettiği bilimsel olarak da gösterilmiş. O yüzden etkileri uzun süreli. Kişi değişmeden uzun vadeli yavaş yavaş cildimin kalitesi artsın, cildim toparlansın diyorsa daha çok sıvı yüz germede kullanıyoruz burada. Ama kişinin hacim kayıpları varsa, daha hızlı etki istiyorsa orada dolgadan da destek alabiliyoruz. Tabii hacim kaybı olmadan sürekli dolguyu yapmıyoruz.
0: Evet, yani ona göre dozu ona göre ayarlıyorsunuz herhalde her kullanılan üründe.
4: Tabii ki işlemde. Ona göre şey yapıyoruz. Onun dışında cihazlarımız var. Endolif cihazımızı yine dediğim gibi yüz sıkılaştırmada, gıdı bölgesinde, bulldoglardan, çünkü çok nazolabiyal bölgelerin derinleşmesine insanlarımız artık çok şikayetçi. Çünkü zamanla yer çekimine yenik düşüyor onlar.
0: Çok gülmekten de oluyor hocam. Hiç mutlu değilim.
4: Gülmek ve konuşmak da çok ya, fazla o bölgenin derinleşmesi.
0: Hocam ya.
4: Onunla da giderici tedavilerimiz yine aynı şekilde var. Bu endolifti dediğim gibi karın bölgesinde, kol bölgesinde, selülitlerde, diz önü kırışıklıklarda kullandığımız bir şey. Özellikle popo kaldırma, dikleştirmede de fayda sağlayan
0: selülitte
4: yine.
0: Selülitte de faydası var. Evet, onu da altına çizmek istiyorum. Bugün çize çize karaladık bayağı hocam.
4: Çok önemli konular çünkü. Bunlar çok bilinçli olması lazım halkımızın. Bilgi eksikliği olduğu bölgeler biraz insanların da. Gerçekten artık ameliyatlar insanlar çok fazla sosyal hayattan kopardıkları için minimal invaziv evet. yöntemler çok daha ön plana çıkmaya başladı.
0: Çok cesaret isteyen bir şey aslında. Hocam yani ameliyatsız da bunlar olabiliyor diyorsunuz.
4: Tabii yani kişi eğer uygunsa bu işlerinde, ama bazı hastalar uygun olmayınca da onları cerrahiye yönlendiriyoruz. Yani bu sadece cerrahiye bir alternatif gibi. Yani cerrahin direkt yerini tutmaz. Hani hastalar onu mutlaka söylüyoruz öncesinde. Yine altın iğneyle birçok hastalığımızda tedavi edebiliyoruz. İşte saç deride, saç çıkarmada, saç dökülmelerde, saç bölgesinin kanlanmasını artmasını, leke hastalığında, rozasaya hastalarında, deri bariyerini güçlendirmede, akne hastalarının hem aktif aknelerini toparlamada hem aynı zamanda çukurluklarında yine fayda sağladığımız bir şey. Yine cilt sıkılaşmaları. Evet. Yine vücut bölgelerindeki sarkmalarda, ufak sarkmalarda yine altın iğne cihazımızı kullanabiliyoruz. Onun dışında Q-Switch cihazımız var. Q-Switch cihazımızda da yine dediğim gibi Hollywood peelingi yapıyorduk onunla.
0: Aynı zamanda
4: leke çalışabiliyoruz. Leke hastalarımıza da hem enjeksiyonel işlemler hem medikal tedavilerini hem de lazerleri kombine bir şekilde ilerliyoruz. Çok daha güçlü, başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz.
0: Endolif
4: Kül switch.
0: Altın iğne. O kadar diyorum ya, uzay mekiği. Kesinlikle uzay mekiği gibi bir kliniğimiz var hocam. Yok
4: büyük yatırımlar
0: cihazlar
4: yaptı.
0: Hakikaten çok ciddi yatırımlar var klinikte.
4: Bunlar da Çorlu halkımız için yaptık biz bunları. Aa. Aslında Çorlu diye bütün Trakya halkını burada bekliyoruz
0: evet,
4: biz.
0: Evet, duyuralım buradan. Gerçekten ciddi yatırımlar ve orijinal cihazlar.
4: Tabii aynı zamanda özellikle bazı hastalarında mantar olabiliyor ayak tırnaklarında ya tırnak parmaklarında. Tırnaklarda da biz hap kullanamayan hastalarda ya da uzun süreli hap kullanamayan hastalarda lazerleri yine burada destek alabiliyoruz. Lazerle daha hızlı sonuç alıp

0: Evet, sararma, renk değişikliği olabiliyor. Bunlar kalınlık arttıkça kişiye ağrı yapabiliyor, batma yapabiliyor. O sorunu da tedavi edebiliyoruz.
1: Harika. Bunun da altını çizdik, karaladık bugün çok. Çok teşekkür ediyorum hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Şöyle dinleyicilerime bir hatırlatma yapmak istiyorum, sizden dinleyelim. Kliniğiniz tam olarak neredeydi?
0: Klinimiz Atatürk Evi'nin hemen arkasında Öğücü İş Merkezi'nde kat 3 daire 29'da bekliyoruz hepinizi.
1: Evet, eğer danışmak istediğiniz, merak ettiğiniz, burada kaçırdığınız belki bir şey olabilir. Merak ettiğiniz bir şey için gidip yüz yüze de görüşebilirsiniz. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul şu anda stüdyo konuğumdu ve veda ediyoruz. Çok teşekkür ederim hocam tekrardan
0: Rica
1: vermiş olduğunuz
0: ederim.
1: bilgiler için.
0: Yine hastalarımız özellikle sormak istediği bir şey varsa kendi Instagram adresinde de bana yazabilirler. Her şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz
1: Neydi
0: onlara.
1: Instagram hesabınız?
0: Doktor Baran Abul.
1: Doktor Dr. Baran
0: Abul.
1: Instagram hesabına giriyorsunuz, takip ediyorsunuz ve orada sormak istediğiniz soruları da hocama sorabiliyorsunuz. Hocam tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Beni
1: Sizi,
0: konuk ettiğiniz
1: ne
0: için.
1: Demek
0: çok
1: hocam,
0: güzel
1: her
0: bir ev
1: zaman.
0: Sahibiymişsiniz.
1: Ay çok sevindim. Ne mutlu. Çok teşekkür ediyorum hocam. Siz de aynı şekilde öyle. Sizin de ziyaretinize gelmiştim biliyorsunuz. Gördüm bu arada onun da altını. Niye bugün çok söyledim bunu ben? Bugün bir ağzıma bazen pelesenk oluyor bazı cümleler. Kliniğini gezdim, gördüm. Doktor Baran Abul'un kliniği Öğücü İş Merkezi. Yani Atatürk Evi'nin hemen, tekrar duymayan belki yeni açanlar olabilir. Öğücü İş Merkezi 3. kat daire 29'da. Ben gittim, gördüm, cihazların hepsi orijinal. Kullanılan ürünler zaten orada sergilenmiş, servis edilmiş, görülüyor. Merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız gidip merak ettiğiniz sorular da olabilir. Onu da danışmak için görüşebilirsiniz. Ve ben birazdan programın sonuna gelmişim ben de. O zaman programı noktalıyorum. Yarın değil, pazartesi günü görüşmek üzere. Doktorumu uğurluyorum. Ben de gidiyorum. Hoşçakalın.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr. Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
2: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32-12.
3: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaşdemir.com.
0: Reklam.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
1: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Met Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652-54-35.
4: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Tehlikeli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Benim eşi organize sanayi bölgesinde bulunuyor.

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69. Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
0: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve enfes Karadeniz.

0: Gene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673-35-36.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Reklam.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız, çok sağ olun.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz.
2: Reklam.
3: Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik mağazasında seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik Çorlu mağazasında. Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik Çorlu'da 30 yıldır aynı yerinde. PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı karşısında. Telefon 0282 653 8046.
4: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram TheNetworkTR. TheNetwork.com.tr.
5: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
1: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
6: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
7: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Reklamları

Evet sevgili dinleyenler, bugün 11 Eylül 2026. Artık neredeyse Eylül'ün yarısına bile geldik değil mi? Evet, keyifler nasıl? Bright Teoman'dan geldi Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Elbette ki Teoman'ın çok sevdiğiniz şarkısıdır bu. Evet sevgili dinleyenler, güzel bir şarkı. Hayata gerçekten güzel bakmamıza da sebep olabiliyor elbette. Evet, arabesklerle büyümüş, birazcık daha klasiklerle büyümüş bir nesiliz belki ama bugün baktığınızda o kadar çok güzel şarkı var ki bazen onları tabii yorumlayanlar da var. Çok teşekkür ediyoruz. Ve güzel bir şarkı daha diyelim ki Mustafa Sandal deyince en çok sevdiklerimden.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
2: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
5: Başkent Yapı Nalbur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşatiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13.
1: İnsan kaynakları başlıyor.
2: Benim eşi or-

En güzel şarkılar her zaman olduğu gibi 92.8 radyo gündemde. Evet sevgili dinleyenler, aslında konuşacağımız, sohbet edeceğimiz bazı konular var ama güzel bir şarkı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189. Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
1: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
0: Reklamları

Evet, şahane oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de gerçekten şahane bir türkü olmuş. Çok güzel bir sesi var, hakikaten çok beğeniyorum. Uğur Aslan bizlerleydi ve Turgay Başya ile Halil İbrahim Sofra.

Halil İbrahim sofrası, rahmetli anıyorum bir kez daha, Barış Manço'yu ne kadar doğru ve ne kadar sosyal bir tespit ki, yani konuşamıyorum bile. Hani bugün bile güncelliğini koruyan bir şarkıydı. Evet, zaman zaman dinlemek lazım böyle şarkıları. Ama bu şarkıları da dinlemek

Aslında ard arda gelen iki şarkı Ali İbrahim Sofrası ve Cilveli'm. Eskiden şarkı sözü yazarken bile bir mesaj kaygısı taşıyan sanatçılar vardı. Şimdi ise eğlence.

eğlence mesajı taşıyor aslında. Eskiden hakikaten yazılan şarkıların tamamına şöyle bir bakın. Muhtemelen sosyal bir sorunu ele almış değil mi? Eski türküler, şarkılar keza öyle yaşanmış ya da yaşanması muhtemel şeyler şarkı sözü olarak karşımıza çıkmış. Ama güncele baktığınızda da daha çok eğlence amaçlı yazılan şarkılar olduğunu, bazılarının da tamamen anlamsız olduğunu görmemiz mümkün. Bu da şunu aslında anlatıyor. Galiba işte ben de şarkıları sizlerle birlikte dinlerken fark ettim. Yani dönen o hani nasıl diyelim, devir değişiyor ya. Devir eğlence devri olmuş. Eskiden çok daha fazla sosyal bağlılık, sosyal sorumluluğun olduğu gözlemledim. Kendimce elbette bu tespit.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
1: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
2: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyurur.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Başkent Yapı Nalbur Hürdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
2: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün

0: Seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
1: Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulü yapmaktadır. Bilgi ve randevu için 673-73-73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505 Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Telikli elemana kolayca ulaşın. 0532-224-42-13 0532-224-42-13.
1: İnsan kaynakları başlıyor.
2: Benim eşe organ

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21. Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın.

0: 0013 72 68.
1: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
2: Müjde Çorlu. Dil eğitiminde 22 yıllık özlem zorlu İngilizce kursu tecrübesi büyüyor. Yepyeni eğitim kurumumuz Özel Çorlu British Language Center kaymakamlık yanında açılıyor. Başarı asla tesadüf değildir. Yeni dönem kayıtları ve lansmana özel fırsatlar için Özel Çorlu British Language Center. Telefon 0541 608 26 08.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aysel Güneş'le 3. Göz devam ediyor.
5: Türkiye'nin en iyi radyo istasyonu.

çıplak sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı, çocuklu şarkımızı. Pazara kadar değil, gidelim senle. Ayrılmak yok, en son gün bir tarih seni yazana kadar.

0: bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr. Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kredi kartına 12

0: Tam Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
2: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 672 7673, www.isaçdemir.com.
0: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

0: kamuoyu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Gündem.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780. Başkent Yapı Nalbur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
3: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
4: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Reklamları dinleyin.

0: Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13.
1: İnsan Kaynakları başlıyor.
2: Benim eşi organ

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları

0: Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetinemeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com

0: Vadisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673-35-36.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr. Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
3: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo istasyonu, Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyuru.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik mağazasında seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik Çorlu mağazasında. Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik Çorlu'da 30 yıldır aynı yerinde. PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı karşısında. Telefon 0282 653 8046.
2: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergrup.com.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
3: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
0: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32-12. Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

0: Tehlikeli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13.
1: İnsan kaynakları başlıyor.
2: Benim eşi or-

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
1: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532-399-5359. 0532-399-5359. Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazımiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544-853-0189. 0544-853-0189. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505. 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat. Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545-662-9621. 0545-662-9621.
0: Reklamları

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Askent Yapı Nalbur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşatiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
2: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSG ve Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45. www.etikosgb.com.
4: Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın. Aralık ayı sonuna kadar kampanyamız devam etmektedir. Çekiliş sonucu için

0: ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Semra Akan her çarşamba günü 15-20 saatler arasında menopoz polikliniği ile hizmet vermektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 dahili 406 407 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
2: Reklamları

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
2: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
3: Müjde Çorlu. Dil eğitiminde 22 yıllık özlem, zorlu İngilizce kursu tecrübesi büyüyor. Yepyeni eğitim kurumumuz Özel Çorlu British Language Center kaymakamlık yanında açılıyor. Başarı asla tesadüf değildir. Yeni dönem kayıtları ve lansmana özel fırsatlar için Özel Çorlu British Language Center. Telefon 0541 608 2608.
4: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
2: Reklamları

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532-224-42-13 0532-224-42-13
1: İnsan kaynakları başlıyor.
2: Benim eşi

0: Meslek, Perşembe Pazarı, Unpaş civarında oturan kişiler başvuru yapabilir. Başvurmak isteyen adaylar 0545 155 32 02 numaralı telefon veya muhasebe@asterplastik.com üzerinden iletişime geçebilir.
1: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
1: Bayrek Geri Dönüşüm. Karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm. Geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.

0: firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlogistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
3: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
4: Reklamları

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59 9.
3: Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın.

0: 0013 72 68. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
1: Sover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Sover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergroup.com.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
3: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
4: Kulak burun boğaz hastalıkları kliniğimizde geniz eti ve bademcik ameliyatları yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
6: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com. Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Çok çok çok çok çok teşekkür ederiz.
1: Siz de Radyo Gündem İnsan Kaynakları'nda yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan Kaynakları başlıyor.
2: Benim eşi organize

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
4: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve TicTac.com adresinde.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
2: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
3: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com. Başkent Yapı Nagur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyurulur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi. 92.8 Radyo Gündem.

0: bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: En iyi radyo istasyonu.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Mustafa Ertuğrul Yurtteri hastanemizde hasta kabulü yapmaktadır. Bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
2: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve enfes Karadeniz döneri.

0: Ticari bloklarda sipariş telefon 673-35-36.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80.
4: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

0: Tehlikeli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Benim eşi organize

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
4: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
5: Altın El Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın. Aralık ayı sonuna kadar kampanyamız devam etmektedir. Çekiliş sonucu için

0: 0013 72 68. Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. Radyo Gün.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF Satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız.

0: www.karahşap.com.tr.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 5359. 0532 399 5359.
3: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
4: Başkent Yapı Nagur Hırdavat, temiz su, pis su tesisatı, mutfak, banyo, WC tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Başkent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
5: Reklamları

0: Kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Öz Bafra pidecisi menüsü zenginleşti. İspir fasulye ve enfes Karadeniz dönüşü.

0: Vadisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673-35-36.
1: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542-108-5959. Instagram TheNetworkTR. TheNetwork.com.tr.
2: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salıpazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
3: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
2: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazımiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544-853-0189. 0544-853-0189.
3: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532-558-2311.
4: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282-672-673-7673 www.isaçdemir.com.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan da verdim. Şimdi burada olsan bunu da affedin. Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan da verdim. Şimdi burada olsan bunu da

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13.
1: İnsan kaynakları başlıyor.
2: Benim eşi

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları

0: Tam Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura. Merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
3: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
4: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
5: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
6: Reklamlar.

0: efsane.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212. 652 3212.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
4: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650

0: saati, mutfak, banyo, WC, tamir ve tadilat ve boya badana işleriniz itinayla yapılır. Profesyonel tıkanıklık gider açma işlerinizde de hizmetinizdeyiz. Askent Yapı 17 yıllık tecrübesiyle Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak 14 Taksim A Çorlu'da. Telefon 0542 220 87 87 0542 220 87 87.
1: İş kazaları, el sakatlanmaları, el yaralanmaları.

0: ve doğuştan gelen problemlerin tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik mağazasında seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik Çorlu mağazasında. Çorlu'nun Arçeliği, Çetinler Arçelik Çorlu'da 30 yıldır aynı yerinde. PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı karşısında. Telefon 0282 653 8046.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Müjde Çorlu. Dil eğitiminde 22 yıllık özlem zorlu İngilizce kursu tecrübesi büyüyor. Yepyeni eğitim kurumumuz Özel Çorlu British Language Center kaymakamlık yanında açılıyor. Başarı asla tesadüf değildir. Yeni dönem kayıtları ve lansmana özel fırsatlar için Özel Çorlu British Language Center. Telefon 0541 608 26 08.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
3: Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın.

0: İsaç Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İsaç Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.isaçdemir.com.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404. We'll be right back.

Siz de Radyo Gündem insan kaynaklarında yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca 0532 224 42 13 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her güç

0: Tam Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
2: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
1: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetin Emeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
4: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
5: Reklamlar.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21. Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlar İçi 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi,

0: Çorlu. Telefon 0544 576 17 80. 0544 576 17 80.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
1: Bayrek Geri Dönüşüm. Karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm. Geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
3: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru terciyi yapın. 0282 672 673 www.isaşdemir.com.

0: Firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar.
3: Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13
1: İnsan kaynakları başlıyor.
2: Benim eşi o

0: müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi. Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
2: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
3: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
4: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
2: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
0: Reklamları dinlediniz.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

Teşekkür ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı söylüyorsunuz için. Deneyebiliriz. Bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı söylüyorum.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 2311.

Vadisi, Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673 35 36. Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68 semilyonpark.com.

Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis ev basmaz güve gün.

musun? Başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

daha ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
2: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
1: Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın.

0: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505 Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Müjde Çorlu. Dil eğitiminde 22 yıllık özlem, zorlu İngilizce kursu tecrübesi büyüyor. Yepyeni eğitim kurumumuz, özel Çorlu British Language Center, kaymakamlık yanında açılıyor. Başarı asla tesadüf değildir. Yeni dönem kayıtları ve lansmana özel fırsatlar için özel Çorlu British Language Center. Telefon 0541 608 26 08.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar.
5: Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başımda

0: insan kaynaklarında yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13
1: İnsan kaynakları başlıyor.
2: Benim eşi organ

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Reklamları

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Reklamları

0: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar.
1: Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

çıkmam ulan buradan. En dibe çeksen de zirvedeki çelik tahttan. Korkmuyorum korkudan, etrafımı saran pusu. Kredisi bitmiş dostluklar burada yoktur.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.